considerem de altitude. Que é que tem um balotto? A vana temperatura são 6 Celsius graus, silo 8 Celsius graus, se que resta no que tem considerem de altitude. Qualquer da um balotto, o ar tem um mercúrio a vana temperatura são 8 Celsius graus, silo 8 Celsius graus, se bate isto no que tem considerem de altitude. Bort la tegunaç pel vart nan gümbür külü tavana temperatura son 8 Celsius gradus şil 38 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım gel güret. Karamayda gün bulutlu olu vartından gümbür külü tavana temperaturası 22 Celsius gradus şil 34 Celsius gradus ısık, çıkıştan sıdırım gel güret. Koytunda gün açık pol vartından gümbür külü tavana temperaturası 21 Celsius gradus şil 34 Celsius gradus ısık, batıştan sıdırım gel güret. Şıkhanızda gün açık pol vartından gümbür külü tavana temperaturası 22 Celsius gradus şil 36 Celsius gradus ısık, batış düştükten sıdırım gel güret. Sancıda gün açık pol vartından gümbür külü tavana temperaturası 24 Celsius gradus şil 38 Celsius gradus ısık, çıkış düştükten sıdırım gel güret. Qomulda gün açık pol vartından gün ala bulutuna tavana temperaturası 28'de 41 Celsius gradus ısık, çıkış tündükten 3-4 bal şamal çıkart. Turpanda gün bulutlu olu vartından gün bürkülü tavana temperaturası 31'de 44 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım gel güret. Korlada gün açık pol vartından azırağı çayan cay tavana temperaturası 31'de 39 Celsius gradus ısık, çıkış tündükten sıdırım gel güret. Aksu'da gün bulutlu olu vartından gün bürkülü tavana temperaturası 24 Celsius gradus şilu, 40 Celsius gradus ısık, çıkıştan sıdırım gel güret. Artışta gün bulutlu olu vartından gün bürkülü tavana temperaturası 23 Celsius gradus şilu, 37 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım gel güret. Kaşkar'da gün bulutlu olu vartından gün bürkülü tavana temperaturası 24 Celsius gradus şilu, 40 Celsius gradus ısık, batış tündükten 4-5 bal şamal çıkart. Xotende gün bulutlu olu vartından gün bürkülü tavana temperaturası 26 Celsius gradus şilu, 38 Celsius gradus ısık, batış düştükten 3-4 bal şamal çıkart. Joğorda varayınan aldın malımat tutunuzdar. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөргө сөз салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abont Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayhuj olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oguğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Dümdü salamatlık tekşeri maşın adamından başka dağı grafit alkin casalma coro ağlam boşluğu bölmesi. Hayyaytili oğru münözde asbaba. Bet oğru münözde asbaba. Biyologiyalık energiya ölçü asbabı siyahtı bir sira aldın kakatar dağı salamatlık cabduları dağı kişilerden cak durusuna iyi oldu. Sınak kılıçlar art artınan katarda turup, elim teknikanın zor salamatlığa güç koşusu alıp gelgen ıngaylıcına töptügün çökme ıngayında sezindi. Kazmaçılar nak maydanda bul sistemanın harbin ünür caydaşı özünün güçlü ilimizildi, iş çüzündüğü güçüne sönüp, Cörölgölü salamatlık tekşer tüydüğü tatal tartiplerde buzup taştığının tanıştırdı. Bul sistema ön belgisi, til sürötdösü siyaht uçurlardı ciyu arklu, hayay çoğun sandu malumat analizi cana, cungo yemçilige, hadisleri akıldular kampazına birleştirip cürögürgağı, kan basımı, kandakı kıçkıl tek siyahtı göptürdüğü görsötküçlerde öz için algan salamatlık bağlı odokulatın test temte çıkarıp beri alattı. Ansayın tilge algı arzı turganı bolsa bul sistemada tek şerüge bolu bile kalpay ansayın mağızlısı darlağan kabulut. Dokulat çıkarı menen birge sistemadağı şayarımda özgöçü fizikalık darlığı dolborucuna jonuyu darlık çayı siyahtu içki sırtkı tek şerü sunuşu menen kamdap tek şerü, bağlı, aldın alu tizgündü. Başkarudan turgan büt barıştu salamattık teylesinin javu kalkasın çınıgı jaratat. Jalan jabdu görgözmesinin bir ay aldama ıngayındakı salamattık kütünü çeçü dolboruna çeyin. Harbin öner jay ilimdere, tenyü, ayıl jöndömdü, akıl jöndömdü deneçeni hareketlendire turgan akıl jöndömdü salamattık kütünü tüşünü gömenin jogoru sapattı darlo salamattık kütünü baylığın kolgu geltirdi. Görgözme sahnasında bol ayay salamattık üyü jungonun akıl parasatça soğuçulğunun salamattık kütünü salasındakı katağın negizge iş cüzündü küçün çağıltır bile kalbaydağı nopstun kartayısına karşı turu jalpel salamattıkın başkarga törtkü bolunu aldın görüge iye ilim teknika ülgüsü menen kamdadı.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayğucu olu jasalı. Atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Эми Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köprünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Solution soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bilgilerin kalıgan vakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası

Kası çarba çaratı köprünüz bolup. Saat 17'den 30 minut ötkende sılu şetin 6.0 oşulgan uskası madeniyat köprüsü bolup. Madeniyatın çeki çok. Sılu şetin cibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende ayay tamak kartasın dayınday. Sılu şetin 6.0 oşulgan uskası çüygün dağım jardamıçınız bolup. Saat 20'dan 30 minut ötkende sılu şetin 6.0 oşulgan uskası yürüyünü jardamçınız bolup. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de sılu şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menem birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menem birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötögüz.